Radio Big Sound. Hey! Been trying to

Günaydın. Nasılsınız? Eksen'in sabah programı başladı. Gülşah Güray ben. Ve saat 10'a kadar hafta içi her gün olduğu gibi burada Eksen Stüdyosu'nda sizlere eşlik edeceğim. Hoş geldiniz.

0: 96.2 Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 2 Eylül 2002. Björk uykudayken Londra'daki evine giren hırsızlar İzlandalı sanatçının değerli kayıt ekipmanlarını çaldı.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: larında sürekli karşımıza çıkardı dediğim 90'lar. Hatırlayanlar muhakkak vardır. Biz bugün Shaka Demo yorumuyla dinledik. Bam Bam 96.2 Radyo Eksen'deydi.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
2: Radyo Eksen.
3: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Glorified G'yim. 1993 yılında ikinci albümleri Versus'la birlikte yayınlanmıştı. Pearl Jam 96.2 Radyo Eksen'deydi. Kenneth Heath yorumuyla Let's Work Together öncesinde dinledik. Şimdi Blind Melon'la devam ediyoruz. Skinned dinlemeye başladığımız şarkı Radyo Eksen sabah programı

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyen...

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
3: getir. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Sarah Cahoon'un bu dinlediğimiz, az önce dinlediğimiz şarkısı Smith's'in Please Please Please Let Me Get What I Want'ını çok andırıyordu. Arkasına hemen ekledim Smith's'i. 96.2 Radyo Eksen'de Simply Red'le de devam ediyoruz. Eksen'in sabah programı bu, dinlemekte olduğunuz Gülşah Güray ben. Hafta içi program bende. Sabah programı 7-10 arası eşlik ediyorum. Sizlere bugün de öyle. Money's Too Tight to Mention, Simply Red şimdi sırada.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Haribo Art'ta bu hafta.
3: 96.2 Radyo Eksen'de Haribo Art'ın bu haftaki etkinliklerine bakıyoruz şimdi.
4: We used to look up in the sky and wonder at our place in the stars. Now just look down.
3: Christopher Nolan imzalı Interstellar 3 Eylül'de TV Plus açık hava sinema geceleri kapsamında Haribo Art'a konuk oluyor. Matthew McConaughey, Anne Hathaway ve Jessica Chastain'in başrollerinde yer aldığı modern bilim kurgu klasiği, insanlığın geleceği için başlayan bir yolculuğu zamanın ve uzayın sınırlarının ötesine taşıyor. Gösterim 3 Eylül Perşembe akşamı saat 21'de Haribo Art'ta gerçekleşecek. MubiFest 2 yıllık aranın ardından İstanbul'a dönüyor. 5-6 Eylül'de Haribo Art'ta gerçekleşecek festival, ödüllü ve merakla beklenen filmlerin Türkiye premierlerini ev sahipliği yapacak. Festival programında 79. Cannes Film Festivali'nden ödüllerle dönen Coward, Atayurdu ve Miyazma Kampı yer alıyor. Arthur Harari'nin Cannes'da beğeni toplayan The Unknown filmiyle Na Hong-jin imzalı Hop da Türkiye'de ilk kez MubiFest izleyicisiyle buluşacak. Film gösterilerine söyleşiler, canlı müzik performansları, öğrencilere özel etkinlikler ve yeme içme alanlarının eşlik edeceği MubiFest İstanbul, sinemayı farklı deneyimlerle buluşturan 2 günlük bir festival programı sunacak. Haribo Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.haribo.com adresinden veya Haribo Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Haribo Pass.
2: Haribo Art sundu.

Şimdi ses tanıdık, sound biraz farklı gelmiş olabilir. Brandon Flowers, Killers solistinin yeni albümünden bir parça bu. Üçüncü solo stüdyo albümü Treasure'ı 21 Ağustos'ta piyasaya sürdü. Island Records etiketiyle albümü piyasaya çıktı kendisinin, Brandon Flowers'ın. Bu albümünde daha country tarafını gösterdi bize. Babasının zamanında dinlediği, çocukken o dinlediği Waylon Jennings, Johnny Cash gibi daha geleneksel country müzik köklerini bir saygı duruşu olarak kendisi de anlatıyor albümünü. Does It Ever Cross Your Mind albümün açılışını yapan şarkıydı. Ben zaten seviyorum. Albümünü de çok beğendim. Country müzik seviyorum yani. Chris Isaac'le de devam ediyorum yayına.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

geçen ay piyasaya sürdü. Seattle'lı topluluk Chinese American Bear. Dance Dance Dance 96.2 Radyo Eksen'deydim. Şimdi buradan bir parçaya geçeceğim. Belki siz de yakaladınız. Çok büyük benzerlik var bence. Belli ki etkilenmişler şarkıyı yazarken. Bakın şöyle devam ediyorum. Cool and the Gang ile Celebration, Chinese American Bear ardından 96.2 Radyo Eksen sabah programında sırada Gülşah Güray ben. Bana programa ulaşmak isterseniz eğer gulshah.guray@radioeksen.com bu e-mail adresim veya Instagram kullanıyorsanız eğer Gülşah Güray yazdığınızda karşınıza çıkar benim hesap. Oradan ulaşabilirsiniz, mesaj gönderebilirsiniz eğer isterseniz.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Sabah evden çıkmadan güne altın bir başlangıç yap.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

İskoç soul şarkıcısı Brooke Combe, Coral grubundan tanıdığımız James Kelly'nin Liverpool'daki stüdyosunda kaydettiği şarkısıydı. Eski yüzü yeni şarkılardan biri Love Was Made of Stone, 96.2 Radyo Eksen'deydi. Supremes'e devam ediyoruz hemen ardından.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Evlenmeye niyetim yok.
1: Bunlar çok zengin ha. Ve?
2: Mehmet'imiz bekar.
3: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
0: Hayır tabii ki öyle bir şey ister miyim?
3: Evleneceksin yani.
4: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
5: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
6: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
7: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Jamie Shee bu ayın albümlerinden olacak Funeral Songs. İlk albümü. O albümden It's Not Really For Me dinlediğimiz şarkıydı. Jamie Shee. Şimdi bir 10 sene öncesine gidiyoruz ve Augustine's'le devam ediyoruz. Radyo Eksen Sabah programında When Things Fall Apart sırada.

96.2 Radyo Eksen.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Radyo Eksen'de Tüşah Güray yayında.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: along with everything that was lost and won. When the day is done.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Fatma Sumak 92 Radyo Eksen'deydi ve bugün de programın sonuna geldik. Radyo Eksen'in sabah programını dinlediniz. Gülşah Güray ben. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program olmuştur. Şu sesin muhteşemliğine bakar mısınız? Malambo Number One dinlediğimiz şarkıyı da İma Sumak'tan Elia İlezer'le dedi. Kapatıyorum bugünkü programı. Şöyle Alegria. Görüşürüz.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: Eylül 1972. Rod Stewart, You Wear It Well adlı şarkısıyla İngiltere Single'lar listesinde bir numaraya yükseldi.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi göz.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
5: getir. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Ders çalışırken kendini tazele. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Archivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Evlenmeye niyetim yok.
4: Bunlar çok zengin ha. Ve?
5: Mehmet'imiz bekar.
6: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
3: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
6: Evleneceksin yani.
4: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
7: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.

0: Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı başlıyor. Yeah.

2 Eylül Çarşamba, herkese güzel bir gün diliyorum. Gülşah Turgut ben. 16.7 Radyo Eksen'de sizlere eşlik edeceğim. New Orleans çıkışlı ikili Twisted Teens açtı bugünkü programı. Temmuz ayında Florida Water Blues isimli 3. albümlerini piyasaya sürdüler. Bu albümlerinden dinlediniz Why Did You Miss It? 50 sene öncesinden Modern Lovers şarkısıyla devam ediyoruz. Roadrunner.

Geçen hafta yayınlanan This Mirror Weighs a Ton isimli 8. Interpol albümünden benim için öne çıkan şarkılardan olduğu Wake Up, New Order'la devam ediyoruz. Dreams Never End.

Frozen Charlotte isimli 7. solo albümünü Temmuz ayında yayınladığı yeni Jack White şarkılarından You Will Never Fix Me Radyo X'teydi. Led Zeppelin var sırada. Dancing Days.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: 1-1-2. Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
11: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
12: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

sene geri dönüş yapan gruplardan biri de Alden Witches oldu. Nashville kökenli topluluğun sene ortasında yayınlanan Halves of Mirrors isimli yeni albümlerinden dinlediniz. Hold Up, Say What. Birmingham çıkışlı bir ikili genz var sırada, tam bir sene önce yayınladıkları Good for the Soul isimli ilk albümlerinden It's Just Life.

0: Radyo Pixar. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Ekim ortasında Dopamine Chamber isimli 5. albümlerini çıkarma hazırlığındalar. Bir önceki albümlerinde olduğu gibi bir kez daha James Ford'la çalıştılar prodüktör olarak. İrlandalı topluluk Fontaines DC ve yeni single'ları Marianne Radio X'teydi. Talk Talk'la devam ediyoruz. Living in Another World.

0: Rock Tarihinde Bugün başlıyor.
1: 2 Eylül 1965, The Doors Los Angeles'taki World Pacific Jazz stüdyolarında ilk demolarını kaydetmeye başladı.

Rock tarihinde bugün sona erdi. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Archivogol Selection bu şarkıyı senin için seçti. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

ikinci albümleri Cancel Me I'm Tired tam bir ay sonra yayında olacak. Londralı topluluk Fat Dog ve yeni paylaştıkları single'ları Shit Love Radyo Eksan'daydı. New York'tan bir grup Surfboard sırayı alacak. Onlar da bu sene başlarında Reality Star isimli üçüncü albümlerini piyasaya sürmüşlerdi. Bu albümlerinden Hot Dog.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Haribo Art'ta bu hafta.
3: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerine bakıyoruz şimdi.
4: We used to look up in the sky and wonder at our place in the stars. Now just look down.
3: Christopher Nolan imzalı Interstellar 3 Eylül'de TV Plus açık hava sinema geceleri kapsamında Paribu Art'a konuk oluyor. Matthew McConaughey, Anne Hathaway ve Jessica Chastain'in başrollerinde yer aldığı modern bilim kurgu klasiği, insanlığın geleceği için başlayan bir yolculuğu zamanın ve uzayın sınırlarının ötesine taşıyor. Gösterim 3 Eylül Perşembe akşamı saat 21'de Paribu Art'ta gerçekleşecek. MubiFest 2 yıllık aranın ardından İstanbul'a dönüyor. 5-6 Eylül'de Paribu Art'ta gerçekleşecek festival, ödüllü ve merakla beklenen filmlerin Türkiye premierlerini ev sahipliği yapacak. Festival programında 79. Cannes Film Festivali'nden ödüllerle dönen Covered, Atayurdu ve Miyazma Kampı yer alıyor. Arthur Harari'nin Cannes'da beğeni toplayan The Unknown filmiyle Na Hong-jin imzalı Hop da Türkiye'de ilk kez MubiFest izleyicisiyle buluşacak. Film gösterilerine söyleşiler, canlı müzik performansları, öğrencilere özel etkinlikler ve yeme içme alanlarının eşlik edeceği MubiFest İstanbul, sinemayı farklı deneyimlerle buluşturan 2 günlük bir festival programı sunacak. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
2: Paribu Art sundu. 96.2

Boston çıkışlı ikili Sweeping Promises eksendeydi geçen ay. You Say I Romanticize isimli üçüncü albümlerini yayınladılar. Bu albümlerinden Cook takibinde 1980 yılından Bush Tetras şarkısıyla devam ediyoruz. Too Many Creeps.

New York merkezli art punk topluluğu Bodega Radyo Eksan'daydı. 9 Ekim'de All Inside Aquarium isimli 5. albümlerini çıkarma hazırlığındalar. Yeni single'larından Weather Me, 1978 yılından Television şarkısıyla devam ediyoruz. Foxhole.

Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Bonobo'dan 11 Eylül'de yeni bir albüm geliyor. İngiliz prodüktörün Distance and Static isimli 8. albümünde yer alan şarkısı, Joy Crooks ortaklığı taşıyan Always On Your Side Radyo Eksen'deydi. Gülşah Turgut ben, az sonra Güven Yıldız yayını devralacak. Bugünün kapanışını Everything But The Girl'le yapıyorum. Tracy In My Room. Yarın 13'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Burası Radyo Eksen. Herkese merhaba. Çarşamba günlerden 2 Eylül saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Kasabian'la programın başlangıcını yaptık. Rewired, ardından Omaha, Nebraska çıkışlı bir ekip The Faint'le program devam ediyor. I Disappear.

günün yenilerinden Insignificant Other önümüzdeki günlerde de sıkça duyacağınız Queens of the Stone Age single'ı eksendeydi. Aerosmith'le biraz geçmişe dönüyoruz. Living on the Edge.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Esen'de.
0: Radyo Esen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Esen.
0: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

We Live and Die. Eksen 96.2'de Mor Chiba'dan dinledik. Yakın dönem kayıtlarından biri ekibin Escape the Chaos albümünden 2025 çıkışlı Eksen'deydi. Sırada Inexus var. 16.34 Never Tear Us Apart. Don't.

The Maccabees sonrasında bugünün yeni kayıtlarından biri New York'tan Interpol, Wake Up'la dinledik. Kısa bir ara öncesinde sırayı Arctic Monkeys alıyor, Brick by Brick.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

temeli The Beatles'ın Taxman kaydından oluşan The Jam 45'li. Sound Effects albümünden 80-96 ikiliydi. 8'e dek ben Güven yayındayım. Weezer'la devam edelim şimdi. Take On Me.

0: Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: Eylül 1972. Rod Stewart, You Wear It Well adlı şarkısıyla İngiltere Single'lar listesinde bir numaraya yükseldi.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Fransız besteci Jan Tiersen uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul'da. Jan Tiersen 10 Ekim'de Stagepass organizasyonuyla Maximum Unique açık havada sahne alıyor. Müziğin, doğanın sesleri ve duygusuyla buluştuğu bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Ana medya sponsoru Star. Biletler biletinial.com'da.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

Running Out of Time. Sivert Høyem vokaliyle Madrugada'dan dinledik. 2000'lerin ortalarından bir şarkıydı. 17.40 itibariyle Black Keys radyolarınızda Every Little Thing.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Hepsi burada premium.

0: kredi fırsatını kaçırma.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Çok zengin ha. Ve?
3: Mehmet'imiz bekar.
4: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
5: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
4: Evleneceksin ya anne.
6: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
7: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
8: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
9: Radyo Eksen.

Beck'e iki Grammy ödülü getiren albümü Colors'dan Radyo Eksen 96.2'de Up All Night dinledik. Bu saatin kapanışını İskoç grup Belen Sebastian'la yapalım. I Want the World to Stop.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerine bakıyoruz şimdi.
3: We used to look up in the sky and wonder at our place in the stars. Now just look down.
2: Christopher Nolan imzalı Interstellar 3 Eylül'de TV Plus açık hava sinema geceleri kapsamında Paribu Art'a konuk oluyor. Matthew McConaughey, Anne Hathaway ve Jessica Chastain'in başrollerinde yer aldığı modern bilim kurgu klasiği, insanlığın geleceği için başlayan bir yolculuğu zamanın ve uzayın sınırlarının ötesine taşıyor. Gösterim 3 Eylül Perşembe akşamı saat 21'de Paribu Art'ta gerçekleşecek. MubiFest 2 yıllık aranın ardından İstanbul'a dönüyor. 5-6 Eylül'de Paribu Art'ta gerçekleşecek festival, ödüllü ve merakla beklenen filmlerin Türkiye premierlerini ev sahipliği yapacak. Festival programında 79. Cannes Film Festivali'nden ödüllerle dönen Coward, Atayurdu ve Miyazma Kampı yer alıyor. Arthur Harari'nin Cannes'da beğeni toplayan The Unknown filmiyle Na Hong-jin imzalı Hop da Türkiye'de ilk kez MubiFest izleyicisiyle buluşacak. Film gösterilerine söyleşiler, canlı müzik performansları, öğrencilere özel etkinlikler ve yeme içme alanlarının eşlik edeceği MubiFest İstanbul, sinemayı farklı deneyimlerle buluşturan 2 günlük bir festival programı sunacak. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

rock'n'roll tarihine geçmiş kayıtlardan biri 1965. İlkbaharındaydık. The Who ve aynı isimli albümden My Generation. Günümüzdeyiz şimdi. Eksen 96.2 ile The Strokes yeni single'larıyla dinliyoruz. Lonely in the Future.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Sunum yetiştirirken motivasyonunu sıcak tut. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Chibo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
7: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
8: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen'de.

özellikle futbolla alakalı video oyunu oynayanların oldukça aşina oldukları bir şarkı Call It What You Want. Torch's albümlerinden 96.2'de dinledik Foster the People. 8'e dek ben Güven yayındayım. MGMT ile program devam ediyor. Kings.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Bittersweet Symphony, Richard Ashcroft'un solo performansıyla Radyo Eksen 96.2'de dinledik. Kısa bir ara vermeden önce bugünkü program U2 ile devam ediyor. Stay Far Away So Close.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
8: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
9: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Sadece Eksen.
1: 96.2.
0: 96.2.
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Polo and Ben Metronomi İşbirliği 96.2 frekansında Disco Nap. Bugünkü yayının dördüncü ve aynı zamanda son saatinin içindeyiz. Sam Vincent var sırada. Big Time Nothing.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
12: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
14: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
15: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
16: Getir.
0: Radyo Eksen'de yayın
17: kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.
1: Radyo Eksen.

96.2'de bir klasik, The House of the Rising Sun, Animals yorumuyla dünyaca üne kavuşmuş bir şarkı. Sırada İngiliz ikili The Last Shadow Puppets var. Eksende dinliyoruz, Standing Next to Me.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Radyo Eksen'de yayın
3: kaldığı yerden devam ediyor.
2: 96.2 Radyo

Yayının sonundayız artık. Yarın saat 4'te yeniden görüşmek üzere. Kapanışı Red Hot Chili Peppers yapacak. Hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın.

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

drunk, he still drinks. My mother hides from pleasure.

Well, if you got a problem, don't care what it is.